0: eng ke mogako
1: mo yo turumana ndi reti se yarenge
0: kai data bana bana pro baga chitori
1: kechemba kechemba kai ni reti yabwe se yarenge
0: ndamenda ikuri reti yabikira se yabikira ndokoja kukunera.